belo saz be uva dinay Allah da gemiriz rago kafe uva çaga vavçı de be Vay milolo çiz uva ney Vala da gola oli tu nizani dafı davata kala bovi kaşo khanim o Vala da kata yayi bili vay milin

Adetin e khazal khanun e kore ne marra ve vesve Temaşa ka qaydı zincire le le le le le le le van gırt ya Adetin e felaka boğil sisyare gero felaka kepır gero ne ve vole no ve hazoy var Hafsın mole hasın ya da le le le le le le vel gerre duyo